sıra. İşten tutya, işten tutya, bir sonra kompletta bindeneşende. Yüde o Venus'u yok, apa.